tarzını falan daha bakıyorum. Bakayım şimdi şimdi bu arada. Aldım bu arada. Aldım bu arada. Aldım bu arada. Aldım bu arada. Aldım bu arada. Aldım bu arada.

0: Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı.
1: Vay.
0: Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay. Vrı. Vay.
1: Why,
0: Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay, vürür, vay,
1: Guru, why, Guru,